Nyonyoro, nyonyoro, nyonyoro kodia. Bubu, bubu, bubu. Nyonyoro, nyonyote, nyonyoro. Nikodia, ebubu, ebubu, ebubu.